0: marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts Mini Şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts Mini Şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 Eylül'e dek geçerlidir.
1: Ay,

marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapıya. Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 kapıya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 iyuna dek geçerlidir.

0: marketlerde Nova Ezemle kereyağı 1 kilogram 13 manat 99 kapiye. Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 Eylül'e dek geçerli.
1: Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.

marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 Yuna'da geçerlidir.

marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts Mini Şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts Mini Şokolat

0: marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts Mini Şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19-20.
1: Rahat Süpermarket Radyo.

0: Etlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts Mini Şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde Endirim Fırsatları 19 marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts Mini Şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde Endirim Fırsatları 19 Yuna'da geçerli.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
2: Hey ready for the sabah.

Bayraklar'da Nova Ezim'le kere yağı 1 kilogram 13 manat 99 kapıya. Nova Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 kapıya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 Yuna'da geçer.

Marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19. Marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 Eylül'e geçecek.

marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapıya. Nuts Mini Şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapıya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19. Rahat marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapıya. Nuts Mini Şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapıya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 Eylül'e geçecek.

0: Marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts Mini Şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19.20'de geçerli.
1: Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: Staradvoriye Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 kapiye. Hüsniyar, pişmiş, katılaştırılmış süt 370 gram 2 manat 74 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19.
1: Rahat Süpermarket Radyo.

0: Rahat marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts mini şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 İyun'a dek geçerli.
1: Rahat Süpermarket Radyo təqdim edir.
0: Üç ailemize sen de koşul. Rahat Marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat için 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edin.

marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts Mini Şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 Eylül'e dek geçerli.

0: Rahat marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 Eylül'e dek geçerlidir.
1: Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
2: Büyük ailemize sen de koşul. Rahat Marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabul ilan edilir. Etraflı malumat için 012 560 2068 055 909 2399 nömrelerine

Stara Datskiye sosis 1 kilogram 10 manat 99 kapiye. Hüsniyar, pişmiş, katılaştırılmış süt 370 gram 2 manat 74 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19-20 dakika.

0: is.
1: That one's not gonna make it.
2: Rahat marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts mini şokolad 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 Yuma'da geçecek.

marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapıya. Nuts Mini Şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapıya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 Yuma'da geçer.

0: marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapıya. Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 kapıya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapıya. Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 kapıya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 Eylül'e dek geçerlidir.
1: Excuse me, can I please talk to you?

marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde Endirim Fırsatları 19 marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts Mini Şokolad 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat market

0: rahat marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts Mini Şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 marketlerde Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Nuts Mini Şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 19 Eylül'e dek geçerli.
1: Rahat Süpermarket Radyo takdim eder.